sessizlik sonradan hayal eden, tek yırtan kulaklara hınç dolu sesin yokluğu, taş taş üstünde, toz gözlerden yıllar boyu, geçmeyicini daha ilk andan anlatan bir son, bir alt binlerce ağızdan, sessizlik, bitmedi anlattıkça avaz, yer yarıldıkça kapkara umut var. Uykudan uyumadan 80 saniye sürmüş avaz avaz tek sessizlik sonradan hayalı son. Tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce ağızdan sessizlik bitmedi anlattıkça avaz yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara. Tek sessizlik

iki şey geliyor aklıma. Birisi yaşama duran köprüler yale yarılar gölgeler başına bir ağaç. Bir de sağında solunda önünde arkasında başka ağaçlar orman gibi. Hem tek başına hem orman hepsi hür. Güzel bir hayal. Yalnız bir başına. Ama öyle de böyle. Hür.

0: It continues. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Who's the lyric?
1: A sonic translation takes place.
0: Göz göre göre göre. Kime neden güveni açtın?
1: Tanımadan,
0: sormadan,
1: bile düştün.
0: Deceived by curiosity.
1: Diren dediler.
0: Diken,
1: to the bitter end.
0: Tesadüf değil kapılara dayanmaları.
1: Avazavazlıktan kaçarken kalemin elinde not düşüyordu.
0: Not düşüyordu.
1: Calls.
0: Inanmadan.
1: For soft songs.
0: Calls.
1: Gentle love calls.
0: For soft
1: songs.
0: Songs.

80 saniye sürmüş havuzumuz tek sessizlik sonradan ayarlısan. Tek yırtan kulakları hınç dolu sesin yokluğu. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Geçmeyeceğini daha ilk andan anlatan bir son. Bir ağıt binlerce hızdan sessizlik bitmedi anlattıkça havuz yer yarıldıkça kapkara umut var. Taş taş üstünde toz gözlerden yıllar boyu. Yer yarıldıkça kapkara umut var. Texas is